0: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum," buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler, "vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."
1: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Übey İbni Kâb'a, Allah ondan razı olsun, hitaben şöyle buyurmuştur: "Allah, Lem yekûni lezîne keferû suresini sana okumamı bana emretti." Übey İbni Kâb, "Allah benim ismimi andı mı?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Evet," buyurdu.

Bey duygulanarak ağladı. Müslim'in başka bir rivayetinde Übey ağlamaya başladı ifadesi geçmektedir.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Halid İbni Ömer el-Adevi, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Basra emiri olan Utbe İbni Gazvan bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra sözlerine şöyle devam etti. Dünya geçici ve yok olucu olduğunu bildirdi. Ve durmadan da arkasına dönüp gidiyor. Ondan kalan kişinin içip de dibinde bıraktığı su kadar bir miktardır. Siz bu dünyadan geçici ve yok olucu olmayan bir yere göç edeceksiniz. Şu halde oraya hayırlı amellerle taşınmaya çalışınız. Çünkü bize haber verildiğine göre, cehennemin yukarı tarafından atılan bir taş, 70 senede cehennemin dibine ulaşmaz. Allah'a yemin olsun ki, bize bildirildiğine göre, cennetin kapılarının iki kanadı arasında 40 yıllık bir mesafe vardır. Bir gün gelecek, cennet de doldurulacak, izdihamdan yer bulunmayacak hale gelecektir. Müslüman olanların yedincisi olduğumu biliyorsunuz. Bizim ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Bu yüzden dudaklarımız yara olmuştu. Derken giyecek bir örtü parçası bulmuştum da ikiye bölüp Sa'd İbni Malik'le paylaşmıştık. Yarısını ben, yarısını da Sa'd beline dolamıştı. Bugün her birimiz bir şehre vali olmuş durumdayız. Bu yüzden ben kendi gözünde büyük bir adam haline gelip kendimi büyük görüp Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım.''

0: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Ka'b İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koyun sürüsüne salıverilmiş iki aç kurdun yaptığı zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Bakın, hayatınızın en verimli günlerine geldiniz. 50'yi devirdiniz, 60'ı devirdiniz. Bakın artık yani sesiniz olgunlaştı, hareketiniz lokum gibi oldunuz. Bu döneminizi daha güzel kullanın ne olur. Hanımlar siz de öyle. Siz de öyle. Bakın olgun ve hanımefendi oldunuz. Yavaş yavaş sevdiklerinizi cennete veyahut da ahirete gönderince, ahiretin olumsuz tarafını söylemek istemiyorum. Onların ölümünden bir duygusallık sizi yakaladı. Ölüme daha çok inanmaya başladınız. Hesaba daha çok inanmaya başladınız. Sözünüzü acaba gıybet mi olur? Acaba gönlümü kırarım diye select etmeye, kalburun eleğini daha sık tutmaya çalıştınız. Hepiniz Allah'tan korkmaya, bir daha çağırıyorum ya. Ben de korkuma, korku dozumu, takva dozumu, utanma dozumu, haya dozumu ben de artırayım. Onlar da siz de artırın ya, yeter artık ya. Hayat bitiyor. Hayat bitiyor.
1: Bitin yükselen yeni sesi Mekke Efendim.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim evinden çıkacağı zaman Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, günahlardan korunmaya güç yetirmek ve ibadette kuvvet bulmak ancak Allah'ın yardımıyladır derse, kendisine doğruya ulaştırıldın. Bütün ihtiyaçların yerine getirildi ve her kötü şeyden korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaştırılır. Ebu Davud'un rivayetinde şu fazlalık vardır: Şeytan, diğer şeytana hidayet edilmiş, tüm ihtiyaçları karşılanmış ve korunmuş kişiye karşı sen ne yapabilirsin ki der.

0: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi. Kızı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz diye haber gönderdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Rasulallah?" diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder." buyurdular.
1: Sizin yeriniz burası.

seni, yüzümde tatlı bir tebessüm beliriyor. O an sağa sola koşturup herkese koşun, gelin, bahardan siz de nasibinizi alın diye haykırasım mı? İçim içine sığmıyor.

0: Şimdi sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'nda ilk vahiy ile şereflendiği zaman sevgili Peygamber Efendimiz tedirgin olmuş, evine gelmiş, üstümü örtün buyurmuş. Hatice Hanım şöyle buyuruyor: ey amcam oğlum, endişe etme, çünkü Allah seni zayi etmez. Neden? Çünkü sen fakire fukaraya bakarsın, akrabanı gözetirsin. Senin kapın gariplere, mazlumlara bir sığınaktır. Sen bunları yaparken Allah Azze ve Celle seni zayi etmez.
1: Efendim.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: herhangi bir Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah Müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebep kılar.

Sen Hanzala, yetik vicdanımız. Kim kopardı seni yurdundan? Kim ayırdı annenden, babandan? Kim ayrı düşürdü cennet vatanından? Sen Hanzala, söyle neden üzgünsün? Neden yüzün dönmezsin bana? Yoksa küskün müsün halen? Kırgın mısın? Söyle, kırgın mısın bu garip Müslümanlara?

Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen sametsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbi.

Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür.

Yaşın 8, vakit akşam. Batılı çok olmadı çölün güneşi. Annenin dizine koydun başını. Annen yanı başında. Gözlerin kavuşacakken uykuya, bir gürültü kopuyor çöl akşamında. Bu gelenler eşkıya, bu gelenler zorba. Annen ağlıyor, annen yalvarıyor ama nafile. Bahtına ukas panayırında köle diye satılmak düşüyor. Açlıktan titriyor bedenin, güneşten yanıyor. Ve sana doğru bir adam yaklaşıyor gülümseyerek. Adını soruyor, Zeyd. Babanın adı Harise. Memleketin Yemen. Benimle birlikte gelmek, güzel yemekler yemek, güzel elbiseler giymek ister misin diyor adam. Güzel yemekler, güzel elbiseler olmasa da seninle gelirim diyorsun. Bir kapı açılıyor önünde. Yavrucuğum koş bana. Bu kollar, bu sana açılan kucak, cennet kadar serin, cennet kadar sıcak. İşte senin Hatice annen, annenden önce annen, annenden sonra annen, annelerin annesi. Bir kapı açılıyor önünde. Bir kapı açılıyor ömründe. Bir sima çıkıyor karşına. Kelimem az, cümlelerim anlatamaz. Bir kez Hatice diyor, bin Hatice dökülüyor dudaklarından. Ey Hatice, bu çocuğu bana bağışlar mısın? Bu çocuk sana feda olsun. Ben de feda olayım. Annesinin kucağından koparılan, eşkıyanın eline düşen, köle diye satılan çocuk Yemenli Zeyd. Nasibine Resulullah'a evlat olmak düşüyor. Sen onu seviyorsun. O da seni seviyor. Ve bir gün iki adam, biri baban, biri amcan.

Yavrucuğum diyor sevgililer sevgilisi. Sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan sevgimi de biliyorsun. Şimdi seçim senin, tercihinde hürsün. İstersen onlarla git, istersen benimle kal. Ama unutma, ben beni seçeni asla bırakmam. Baban sana bakıyor. Hadi oğlum, Zeydim koş bana, babana koş diyor. Veriyorsun kararını, gözlerini çevirip efendiler efendisine, ben seni bırakmam, hiç kimseyi sana tercih etmem. Sen bana hem babasın hem annesin, senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarım. Ben hep seninleyim. Ey kölelikten sultanlığa uzanan Zeyd, şimdi ahir zamanda senin yaptığın seçimi yapan çocuklar var. Bir tarafta beklerken dünyanın hazineleri, peygamber aşkıyla yanıyor sineleri. Gurbete yürüyorlar bir sevda uğruna, geride bırakıp saraydan haneleri. Yürüyorlar çöllerin sıcağına, kutupların soğuğuna, onları beklerken hasretle anneleri. Yürüyorlar uzaklara, unutup bütün bahaneleri. Onlar her zor zamanda onu hatırlayıp, onun sevgisini hatırlayıp sabrı kuşanıyorlar. Mute'ye gider gibi gidiyorlar, ellerinde mukaddes emanet sancak. Ve biliyorlar, kendileri düşse bile bir gün o sancağı başka yiğitler alacak. Ve senin sözlerinle sesleniyorlar sevgiliye. Biz seni bırakmayız, hiç kimseyi sana tercih etmeyiz. Sen bize hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarız. Biz hep seninleyiz. Bizi bırakma ya Resulallah. Ve ötelerden bir ses. Ben beni seçeni asla bırakmam. Kanı

0: Bir avucuz, bir avuçsunuz, ümmetin de hali meydandadır. Allah bizi yardımsız bırakırsa iş biter, işimiz biter ya. Benden başka kiminiz var diyor Allah ya. Size kim yardım edebilir ki? Kiminiz var? Kiminiz var diyor Allah. Rabbiniz var, Rabbim var. Kurban oldum, sen varsın. La tahsen innallah manadan çıktı. Üçüncüsü Allah olan ikiyiz biz. Telaş yok. Hicret yolundasın değil mi? Allah seninle. Cihat yolundasın, Allah seninle. İbadet yolunda, cami yolunda, Allah seninle. Hac yolunda, Allah seninle. Sıla-i Rahim'de, davette, tebliğde, Allah yolundasın. Allah seninle. Allah adına bir iş yapıyorsun. Allah Teala Hazretleri de biliyor senin onun adına bu işi yaptığını. Allah seninle beraber. Hiçbir şey olmaz.
1: Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
2: www.mekkefm.com Mekkefm.com

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumdan. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim, bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Ebu Said Abdullah İbni Muğaffel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve sapan taşı avı öldürmez, düşmanı yaralamaz, fakat göz çıkarır ve diş kırar. Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. İbni Muğaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbni Muğaffel o kimseyi sapanla taş atmaktan yasakladı ve kendisine şunları söyledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla avlanılmaz buyurdu. Bu adam bu işi tekrarlayınca İbni Muğaffel şöyle söyledi. Ben sana Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını haber veriyorum. Sen ise aynı şeye devam ediyorsun. Eğer bunu yapmakta devam edersen, seninle asla konuşmayacağım.

0: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp "Bunu benden kim almak ister?" diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp "Ben, ben" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hakkını vermek şartıyla onu kim alır?" diye sorunca bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, "Hakkını vermek şartıyla ben alıyorum," dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı.
1: Hay Allah! Hay Allah!

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetindir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

0: Diz çök kafir diyecek Allah. Diz çök. Adi adam diyecek. Secdesiz herif. Diz çök. Casiyeh diyor Kur'an. Hemen diz çökeceksin böyle. Külle ümmetin casiyeh. Tüm insanlık, tüm toplumlar, tüm topluluklar diz çökertilecek diyor. Sure-i Casiye var Kur'an'da güzelim. Diz çök. Hadi çökme bakalım. Çökertileceksin. Müslümanlara yaptığın eziyetten dolayı böyle ceza çekiyorsun. Hemen aklınıza Myanmar geliyor. Gazze aklınıza geliyor, haklısınız. Rabia işareti 12 bin şehidin verildiği, modern firavunların sokaktaki keklik gibi avladığı Müslümanlar ve onlara eziyet edenler aklınıza geliyor. Geliyor da geliyor işte canım. Kabil sokakları, Afgan dağları aklınıza geliyor, Orta Doğu. Onlar zaten arkadaşlar naneyi yedi. Onlara onu yapanların çıkarı, kurtuluşu yok. Neler yaşayacağını, yaşatılacağını Allah gösterecek.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Ona yalan söylemez. Onu utandırmaz. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbini göstererek takva İşte buradadır, dedi. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, ona kötülük olarak yeter.
2: Mekke efendim.

0: Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.
1: Urve'nin, Allah onlardan razı olsun, Ayşe'den radıyallahu anha rivayet ettiğine göre o, ey kız kardeşimin oğlu, Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali, sonra diğerini, sonra bir başkasını, yani iki ayda üç hilali görürdük de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde hiç ateş yakılmazdı demişti. Ben de teyzeciğim, o halde ne ile geçinirdiniz diye sordum. Teyzem, iki siyah, yani hurma ve su. Ancak şu var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağmal hayvanları bulunan Ensar'dan komşuları vardı. Onlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içirirdi, dedi.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında hasır vücuduna iz bırakmıştı. Bunun üzerine biz, ya Rasulallah, sizin için bir yatak edinsek dedik. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim dünya ile işim ve ilgim ne? Ben bu dünyada bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim.

0: Sakın ola ki Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetme. Herkesi yaptığıyla kalacak zannetme. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, zalimlerin yaptıklarından beni habersiz zannetme. Ben Musa'nın ne çektiğini biliyorum, nice evlatlarını kaybettiklerini görüyorum. Diğer peygamberlerin de hayat hikayesi meydanda, önünüzde. Herkes anında görüntü, anında müdahale olsa, arkadaşlar bu hayatın bir anlamı kalmaz ki ya. O zaman Allah cenneti yaratsın, cehennemi yaratsın. Sen cennetlisin, soksun oraya. Sen cehennemin dibine desin, çaksın oraya. Bu imtihan ne olacak? İmtihandayız, imtihan dünyasındayız.
1: www.mekkefm.com mekkefm.com

0: Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.
1: Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize Muharrem oldu. Akşam, akşam ne güzel güneşli bir geceydi. Eyvah, o da Leyl-i Matem oldu. Beynimde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey Nebi-i Masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez. İslam'ı bırakma böyle mazlum.

Gökten miydi bu düşüş Allah'ım? Kimin boynuna sarılmalıyım? Kiminle ağlamalıyım? Hem şehri derdim kim? Kime dert yanmalıyım? Ben ki seyidinden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana dönüyorum ve günahlarımı itiraf ediyorum. Eğer affetsen,

Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: komşu, komşusunun duvarına kiriş koymak, ağaç çakmak, çivi, vida ve bunun gibi şeyler yapmasına mani olmasın. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, etrafındakilere, bu sünnetten yüz çevirmiş olarak görünüyorsunuz. Vallahi ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleyeceğim,

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Mekke FM.
1: Seleme İbni Ekva'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse kibirlene kibirlene zorbalar grubuna kaydedilir. Böylece onlara verilen ceza ona da verilmiş olur.

Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Şerif okudum. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her gün bir insan eklemleri adedince tasaddukta bulunması lazım. Sadaka vermesi lazım. Ben de hemen araştırdım yani bir insanın kaç tane eklemi vardır diye. 360 eklemimiz varmış. Yani günde 360 sadaka vermemiz lazım. 1 liradan düşünsen 360 lira. Bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ne yapmamız lazım? Çünkü bir bedel ödeyerek dünyaya gelmediğimiz için Allah Teala'nın hepsi ihsanı ve bu ihsana karşı da bir ücret verilmesi gerekti. 4-5 gün böyle düşündüm ne yapılabilir diye. 4-5 gün sonra bir başka hadis-i şerifle karşılaştım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan mescide giderken atmış olduğu her adım bir sadaka hükmündedir. Bizim mahallenin küçük camii, evden çıkıp adımlarımı saydım. Baktım 480 adım ediyor. Gidiş dönüş, iyi dedim. En azından bir vakti ben camide kılsam eklemlerim adedince vermem gereken tasadduku Allah Teala böylelikle ihsan etmiş olacak.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.

0: Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ben açım, dedi. Allah'ın Resulü, hanımlarından birine haber gönderip, yiyecek göndermesini istedi. O da, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, dedi. Sonra diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı cevabı verdi. Nihayet tüm hanımları aynı cevabı verince, bu gece bu adamı kim misafir edecektir, buyurdu. Ensardan biri, ya Resulallah, ben misafir ederim, dedi. Onu evine götürdü ve karısına, peygamberin misafirine yemek hazırla, dedi. Başka bir rivayette, evde yiyecek bir şeyler var mı, diye sordu. Hanımı, hayır, sadece çocukların yiyeceği kadar bir şey var, dedi. Ensari, öyleyse çocukları bir şeylerle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince lambayı söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi gösterelim, dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu.

0: Allah bu tatlısından sizi çıkartacak. İmtihanlarınız olacak. Hiç kusura bakmayın. Ya böyle vagona binip böyle sallamayacaksınız. Uçağa binerken son poz olmayacak böyle şey. Görüşürüz. Hadi öptüm. İyi günler. Hangi kafede bulaşıyoruz? Nereden nargile fokurdatıyoruz? Bu keyfin Allah bir sallamasını yapacak, haberiniz olsun. Bu aşırı keyfin, bu aşırı rahatın, bu aşırı salmışlığın, bu kendi dinini kendi aşındırmanın, kendi dinini kendini yalamaya dönüştürmenin, gönüllü olarak isyan etmenin, gönüllü olarak ibadet terk etmenin, gönüllü olarak lahitlaşmanın Allah bir ön camdan seni çıkartma imtihanını yapacak, bunu bilesin.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü asabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kabe kollarını açmış bekliyor. Kabe yarini bekliyor. Kabe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kabe, senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat. Gökler Allah sesiyle iniyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kabe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle, bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kabe, senin tek sevdalın geliyor, Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine, gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaratan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kabbin Malik Kabe'nin kapısında el pençe sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti. Seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kabe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kabe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kabe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla İnsanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır içinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kabe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke, aç kapılarını Kabe, çünkü Resulullah geliyor, Muhammed geliyor.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukta yükleme hizmetini gören ve kendisine Kirkire denilen bir adam vardı. Bu adam öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu adam cehennemdedir." buyurdu. Sahabe gelip o adamın evindeki eşyalara baktılar. Ganimet dağıtılmadan önce çaldığı bir elbise buldular.

Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyun kısas edilip öcü alınacaktır.
1: Mekke efendim.

0: 1,5 milyarlık saman çöpüyüz biz. Saman çöpü. Aksine konuşun erkekseniz. 1,5 milyarlık saman çöpüyüz. Dünyada ne ağırlığınız var, ne kilonuz var, neyi hissettirdiniz?
1: Senin imanının temeline, kutsalların temeline dinamit koyuyorlar. Mescid-i Aksa'nın altı oyuldu, tarihi kazı ayağı altında o sarı kubbeyi göçertmeye çalışıyorlar.
0: Niye Mescid-i Aksa'yı gündem yapmadınız? Niye Mescid-i Aksa Kur'an'da Allah'ın üzerinde durduğu bir konu? Niye onu Kur'an'a koymuş? Niye peygamberin seyahatini Mescid-i Aksa diye bir noktada İsra bölümünü noktalamış? Sormak zorundasın. Niye çevresinin çok kutsal olduğunu, topraklarının da çok verimli olduğunu, maddi manevi bereket kaynağı olduğunu niye Allah özellikle vurgulamış? Hocam, cemaatim, ümmet, Müslümanlar.
2: Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.
3: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mal biriktirmek için halktan isteyenler gerçekte ateş koru istiyorlar demek.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir kimse Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermendir buyurdu.

Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

bu dünyaya çok aldandık. Gençlik böyle gider sandık. Bu uykudan geç uyandık. Uyanmayan ziyandadır. Bu dünyanın sonu yoklu. Yaradana bu yolculuk. Mühim olan ona kulluk. Yapmayanlar ziyandadır. Yapmayanlar

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, kulları hakkında gayret gösterir. Allah'ın gayreti, haram kıldığı şeyleri insanların işlemelerine karşı olmasıdır.

Sana bizim verebileceğimiz tek bir öğüt var. Eğer tutmak ister isen. Var, mahkemede adaletle yap vazifeni. Adil ol. Adil olana dünyada başka ne gerek kaldı efendi?

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, yine bir şey içtikten sonra hamd etmesinden razı olur.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Uhud dağı kadar altınım olsa, borcum kadarı hariç, ondan yanımda bir miktar bulunduğu halde üzerimden 3 gece bile kalmaması beni sevindirir.

Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına.

0: Rahmet olarak doğdun, zahmetlerle büyüdün. İnayet oldun bize, inayettin ezelden. Bir uğraktı bu dünya, gelip ona yürüdün. Işık verdin aleme, ışık aldılar senden. Karanlıktı cihanlar viladetinden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. Ruhlara saldığın irfan dünyalara bedel. Uyandık sayende, insanlık da uyanacak. Bir kurtuluş sabahı kurtuldu insanlık tekmil. Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu. Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil. Silindi kasvetler, her taraf nurlarla doldu. Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın. Bir sultanlık kurdun ki Süleyman'dan ileri. Gıptalarla anılır gökte zümrütten bahtın. Tebessümler yağıyor doğduğun günden beri. Sayende gülüstana döner bu düşkünler bağ. Şimdi dağınık zülüflerin gibi tarumar. Toprak Nemrut bitiriyor. Çağ Firavun çağı. Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgar. Teşrifinle şevke gelmişti bütün felekler. Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zar zar. Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler budaklarının suyuna susamış yaz, bahar. Bak, kıyamet ışığı var aynalarda bugün. İblis keyfinde cehenneme körük çekiyor. Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün. Kalk bunlara bir dur de. De ki zaman geçiyor. Tan yeri ağralı bir haydi zaman oldu. Yolunu bekleyenlerin canları dudakta. Bilmem yolda mısın? Işığın ruhlara doldu. Ümitle çarpıyor sineler. Gözler ufukta.
1: Bu milletin Allah'a adam gibi dönmesi lazım. Allah demesi değil, ben de Müslümanım demesi değil, hepimiz Müslümanız canım demesi değil. Kurbanımızı kestik, Allah'a şükürler olsun deyip birkaç tane kan fışkırtmasıyla değil, tam teşekküllü, Allah'ın dini şöyle bir balıklama girmesi, tüm ayetler donanması, Hazreti Muhammed'e gelen tüm haberlerle, talimatlarla donanması, müştehid imamlara yapışıp İmam-ı Şafiler, azamlarla kitabı sünneti en iyi anladığını, önüne en canlı şekilde koyduğuna inandığı güzellerle yol alması lazımdır. Evelallah altından kalkarız. Her işin üstesinden Allah'ın yardımıyla geliriz. Bundan dolayı da bir şek ve şüpheniz olmaz.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: Ana.
1: Ya Hafid, ya Hafid. Öyle Hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle Hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfa'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve "Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır." buyurdu. Ve şöyle devam etti: "Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et."

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolda bir hurma buldu ve bu hurmanın sadaka olması ihtimalinden korkmasaydım, onu yerdim buyurdu.

Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.

0: ağaran saçlarımız, sakallarımız, yavaş yavaş görmede ağrıdan gözlerimiz, bastonlu öksürüklü günlerimiz, randevulu çalıştığımız hastanelerimiz bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti, tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen yeğenlerinize bir 10 TL sıkıştırırken, yavrum artık yaşın gelmiş, örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken, niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyarete değin, Allah için ziyarette ölün. Ne olur secdede ölün, duada ölün.
1: Metin Yükselen yeni sesi Mekke FM.

Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah'ın rızasını kazanmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Medine'ye hicret ettik. Hicretimizin mükafatı Allah'a kalmıştı. Arkadaşlarımızdan bazıları elde edecekleri mükafattan hiçbir şey yemeden vefat ettiler. Onlardan biri de Mus'ab İbni Umeyr'dir. Allah ondan razı olsun. O Uhud günü şehit edilmişti. Yünden yapılmış renkli bir kaftandan başka hiçbir şeyi yoktu. Bu kaftanı kefen olarak başına örttüğümüzde ayakları açılıyor, ayaklarına örttüğümüzde de başı açılıyordu. Neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını örtmemizi ve ayak tarafına isır denilen güzel kokulu ottan koymamızı emretti. Bizden bazıları da vardı ki hicretin meyvelerine ulaştı ve onları devşirdi. Yani pek çok dünya nimetlerine kavuştu.

insanı yolda koymaz. Uykudan hayırlıdır gözümün nuru.

0: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.
1: Ebu Necih İrbaz İbni Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Bu nasihat sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun üzerine, Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız, benim sünnetim ve doğru yolda olan Hülefâ-i Râşidî'nin sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır.

0: Mevla buyuruyor ki arkadaşlar, göklerde, yerlerde ve sizden başından ne geliyorsa gelmeden evvel yazılımdadır o. Yazısı, çizisi, programsız, kontrol dışı. Hiçbir şey Allah'ın kontrol dışında değildir. Her şey kontrol altında. Kaybettiklerinize kahrolmayın diyor Allah. Verdiklerimden şımarmayın diyor Allah. Sizden bunu istiyorum. Kaybettiklerinden strese girmeyin, perişan olmayın. Hepsi programlıydı. Fotoğrafımız pek güzel taraflarımız var ama düzeltilmesi gereken taraflarımız daha fazla. Yani hepimizin, özür diliyorum, elhamdülillah, şükürler olsun, çok iyi diyeceğimiz taraflarımız çok az. Estağfurullah Allah'ım, bu konuda da yanlış yaptım. Şahsım, ailem, millet, ümmet olarak estağfurullah, özür diliyoruz diyeceğimiz liste bayağı büyük ya. Onun için büyük tövbeye ihtiyaç var. İnsaflı olun. Çok büyük tövbeye ihtiyaç var arkadaşlar.
1: Hay Allah! Hay Allah!
2: Ebu Ümame Suday İbni Aclan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Onu tutman da senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı kınanıp ayıplanmazsın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür.

Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

aşkına bir pervaneyim, dönmeye geldim. Dönüp durur aşk ateşinde yanmaya geldim. Yalan dünya dönerken, sahte aşklar biterken. Gül misali, gül misali solarken, ben sana geldim, Mustafa geldim.

Ebu Ali Talk İbni Ali'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koca karısına ihtiyaç duyup da onu yanına çağırdığında, kadın ocak başında dahi olsa hemen kocasının yanına gelsin.

Doğduğunda yetimdin, baba şefkati görmedin. Çocuklar sarılırken babalarına, gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te, avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girerler.

0: Özleyeceksin Allah için iş yapmayı. Ramazan'ı özle. Sahurundan başla özlemeyi. İftarını özle, yemek olarak değil. Heyecanında yaşa. Ramazan'daki o teravihi özle, salavatları özle. İftarları, kumanyaları, şöyle bir insanı bedbeni sararmış, oruçlu yüzleri özle. Nefesine Allah'ın para ödediği, ağız kokusuna miskan ver dediği, uykusuna namaz gibi ibadet dediği, oruçluken birini bin saydığı o mevsimi özleyin arkadaşlar. Bir proje sunun Allah'a, ölebilirsiniz, hasta olabilirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin sonuna hayretsin. Hayırlara kullansın. Rabbim kendisini, Habibini, Ehli Beytini, Allah Teala kendi dostlarını canımızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Allah eşkıya sürülerle olmaktan bizi korusun.
1: Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.
2: Sizin yeriniz burası.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. Hayırlınız hanımlarına karşı hayırlı olanlardır.

Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca, ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz buyurdular.

Allah bizi eli kanlı değil de gözü yaşlılardan eylesin. Allah milletin uykusunu kaçıranlardan değil de milletin yüreğini rahatlatanlardan eylesin. Ela lanetullah ala zalimin. Sürekli zulüm ve haksızlık üretenlerden bahiste Kur'an diyor ki Allah böyle yalancılara da lanet etsin diyor. Aynı acıları karesiyle küpüyle o gariplere yaşatanlara Allah dünyada yaşatsın ve onları da acil kurtarsın. Gözyaşımızı onlarla beraber etsin. Duamızı Müslümanlarla beraber etsin. 3-5 kuruşumuzu onlarla beraber etsin. Müslümanca duruşumuzu, yerine göre vuruşumuzu Müslümanlarla beraber etsin. Onlarla omuz omuza etsin. Allah-u Teala Hazretleri, arkadaşlar, sadece bizim mazlumluğumuzdan bahsetse yardım hemen hazır. Ama biz de az zalim değiliz.

Ka'b İbni İyas, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işitmiştir. Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi, imtihan vesilesi de maldır.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

dilimde tek dua, sana kavuşabilsem. Kavuşunca bütün dertlerimi döksem. Her gece ağladım adını anarken. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve hareketlerinde hiçbir kötülük ve çirkinlik bulunmadığı gibi, kötü ve çirkin olan şeylere de asla yönelmez ve şöyle buyururdu. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır.

0: Hocam, zalimler tekrardan karşımıza çıkarsa Ebabil kuşları yeniden gelir mi?
1: Allah yeryüzünde kendi davasını sürdürecek. Yiğitleri de tıpkı ebabil kuşları gibi zalimleri kahredici kılar. Sizler kendinizi öyle yetiştirin ve Allahü Teala'nın davasını öyle sahiplenin ki siz varken mazlumlar başlarını göğe kaldırıp da ebabil beklemesin.

0: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.
1: İbn-i Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hesap günü cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin yuları vardır ve her bir yuları çeken de 70 bin melek vardır.

Kalbim bir muamma, gözlerim kilit. Bakışların yaktı beni derinden. Cemalini seyrederken ruhum uçtu bedenimden. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın kimin olursa olsun bağ, bostan. Dünya namına bütün zevkleri benden alsan. Bir tek o sevgiliyi bana bağışlasan. Ben Muhammed'e aşığım. Cennette köşk, huri bir de varmış mekan. Irmaklar baldan akarmış hem de ikram. Ben o sevgili olmadan zevk dahi almam. Ben Muhammed'e aşığım. Gözlerim buğulanır adını duysam. Aşk şarabını tatmayana ne anlatsam. Ölümle hayat arasında tek tercih yapsam. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın Ferhat şirin için dağları delsin dursun. Mecnun çöller.

de Leyla'sıyla avunsun. Kerem astısına yansın, kül olsun. Ben Muhammed'e aşığım. Ruhum bedenimden ayrılsa, hem bedenim hem de ruhum aşıktır ona. Kurban olurum ben senin uğruna. Ben Muhammed'e aşığım. En büyük hakikattir bu, değişmez. Onu tanıyan başka sevgili istemez. Onu gören göz başka şey görmez. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

Yunuslar sevildi adınla, Mevlanalar döndü şanınla, alemlere rahmet yağdı nurunla. Ben Muhammed'e aşığım. Seven sevdiğiyle beraberdir hadis. Senden başkasını sevmek geçici bir his. Sen cansın, canansın, yarsın. Ben Muhammed'e aşığım. Allah en çok seni sevdi. Allah'ı en çok sen sevdin. Bu kul yolunda can versin. Ben Muhammed'e aşığım. Ne muhteşem yaratmış üstünlük sende. En merhametli, en cömert, en güzelsin. Seni tanıyan malı, canı ne etsin? Ben Muhammed'e aşığım. Vallahi senden başkasına aşık olmadım ben. Bundan sonra da kimseye bağlanmam ben. Varsan sen, yoksan sen. Ben Muhammed'e aşığım. Hazreti Süleyman'ın servetini serseler önüme, Hazreti Yusuf'un güzelliğini giydirseler tenime, onun devesi olmanın değişmem şerefine, ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

Medine kapılarında bir kız çocuğu, gelen her yüzden bir haber soruyordu. Uhud'dan dönüyor mu kadde sordu. Ebu Bekir amca, babamı gördün mü? Kaçırıyor gözlerini Ebu Bekir, ısırıyor dudaklarını. Bak diyor, bak geriden Allah Resulü geliyor, ona sor istersen. Ve uzaklaşıyor kızın yanından acı yüklü bir kervan gibi. Ya Resulallah, babam nerede? Irmaklar kesiyor akmayı, rüzgarın hali perişan, bütün savaşçılar bırakıyor kılıçları. Ya Resulallah, babam nerede? Kalbinden vuruluyor zümrüdü anka, Kaf Dağı'nı kara bulutlar sarıyor. Ya Resulallah, babam! Ey Fatıma, bundan sonra senin baban da ben olsam olmaz mı?

Hani müminlerin cılız seslerini kükreyişe çeviren, hani sevgilinin süt kardeşi, arkadaşı, can yoldaşı, amcası, baba yarısı, hani Bedir'de üç yiğit istenince adı ilk söylenen, kalk ya Hamza denince kalkan, hakkı tutup kaldıran, kahraman ki ne kahraman, semada adı Allah'ın aslanı diye yazılan Hamza, o sesleniş hala.

ya Hamza, seni ekliyoruz dualarımıza. Karlar yağıyor güvendiğimiz dağlarımıza. Kapkara mızraklar giriyor aramıza. Kalk ya Hamza, bir yerde darbeler vuruyorlar umutlarımıza. Haşeratlar saldırıyor yavrularımıza. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler yerleşiyor kıtalarımıza. Kalk ya Hamza, nice vahşet saklanıyor anılarımıza. Kaç yiğit vardı, gömdüler bayırlarımıza. Kalk ya Hamza, yeniden kükre ve dağılsın kara bulutlar. Kara bir leke gibi yapışmasın ufkumuza. Kalk ya Hamza, eziliyor dünyanın kaç yerinde masum karanfiller. Bunca zulüm yakışmıyor bahtımıza. Bu korku hükümdar olmasın bakışlarımıza. Kalk ya Hamza, senin ağlayanın yok diye sana ağlıyor Muhammed Mustafa. Kalk ya Hamza, Medine kapılarında seni bekliyor kızım Fatıma.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ebu Halid Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: alıcı ve satıcı pazarlığı bitirip birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer alıcı ve satıcı karşılıklı olarak doğru olurlar, malın durumunu ve paranın ödeme zamanını güzelce açıklarlar ise alışverişleri bereketli olur. Eğer malın aybını gizler ve ödemeyi aldatarak yapıp yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi kalmaz.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin orada. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldı.

hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı. Hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik, kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

0: Ne zaman diyor Allah o toplum, arkadaşlar bakın, biz Müslüman bir toplumuz. %99'umuz Müslüman olduğu iddia ediliyor. Öyle bir şey ortaya konuluyor. Ben %100 demek isterim yani. Niye ben insanları kafir göreyim ki? Ama arkadaşlar, bitkisel hayatta gibi bir İslam var. Bitkisel hayatta adam komada, yoğun bakımda. Makinalar örmediğini söylüyor. 2.80 uzanmış. Oradaki ibreler konuşuyor bu adam yaşıyor diye. Namazı yaşamıyor, orucu yaşamıyor, zikri yaşamıyor, namusu yaşamıyor, tesettür yaşamıyor. Hayası yaşamıyor, edebi yaşamıyor, akrabalığı yaşamıyor, arkadaşı yaşamıyor. Ana ve hakları, evlat hakları yaşamıyor. Yani özelde ve genelde İslam'ın bir insandan beklediği taban olmazsa olmaz, bunsuz Müslümanlık kabul etmiyorum dediği farzlar yaşamıyor. Ama adam hala Müslümanım diyor.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Kays İbni Ebu Hazım, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Habbab İbnül Eret'i hasta olduğu için ziyaretine gittik. Vücudu 7 yerden şifa için dağlanmıştı. Bize şöyle dedi. Eski dostlarımız dünyaya kapılmadan göçüp gittiler. Dünyalık onların sevaplarını eksiltmedi. Biz ise o kadar çok mala sahip olduk ki koyacak yer bulamayıp inşaat ve bina olarak toprağa gömdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi ölümü istemekten yasaklamış olmasaydı ölümüm için dua edecektim. Başka bir zaman Habbab'ın yanına gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman şu toprağa, ihtiyaç dışında yapılan evler, binalar, harcadığından başka harcadığı her şeyden ecir alır, sevap kazanır.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah mümin kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabredip mükafatını benden beklerse karşılığı cennettir buyurdu.

0: Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Abdullah İbni Şıhhir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan dolayı kaynayan tencerenin çıkardığı ses gibi içinden sesler geliyordu.
1: Sahabeden birisi bilgazlığından bir yanlış yorum yapmış. Allah'a dönmüş demiş ki, ya Rabbim, dünyadayken ne çektiriyorsan çektir bana, ahirette çektireceklerini bile dünyada çektir demiş, bir daha ahirette bir şey görmeyeyim. Acayip bir iş. Peygamberimizin hayatında yapmadığı bir dua veyahut da bir yorum biçim. Allah'ım, dünyada ne çektireceksen tamam, programda, kaderde ne varsa, bir de demiş mezar, mahşer, hani gideceğiz ahiret yolculuğunda demiş, asla orada bana çektireceğini burada ver de çektirme, ben dayanamam, korkarım demiş. Adamcağız bir kucağa sığacak çocuk kadar erimiş. Peygamberimize apar topar haber vermişler. Ya Resulallah, senin filanca sofu adamın, çok böyle hani vera sahibi, kıymetli sahaben eriyor, gitmek üzere. Apar topar gelmiş Peygamberimiz. Peygamberimiz çok canlı birisiydi. Hiçbir cenazeyi, hiçbir hastayı, hiçbir nikahı, hiçbir küs insanı, hiçbir sorumlu kimseleri asla arkadaşlar kendi başına bırakmazdı. İlla ulaşırdı, erişirdi. Evelallah. Her istenilen noktada onu bulurdunuz. Ağırbaşlı, vakur ama çok aktif birisiydi. Hemen ulaşmış. Demiş ki, bana yaptığın duayı söyle demiş. Dünyadaki çektiğime ilave et, bir de ahirete çekeceklerimi Allah'tan istedim demiş. Kendi kendine çekiyorsun sen demiş. Bu fotoğrafın program dışı. Bu görüntün kendi kaşıntın demiş. Sen Bakara suresinde mükerrem benim namazlardan sonra dua listesinde okuduğum, tavsiye ettiğim şu ayeti düşünerek hiç okumadın mı demiş. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene. Bakın azabenler. Allah'ım bize dünyada da kıyak ver. Kıyak yap. Ahirette kıyak yap. Burada da güzellik lütfen. Orada güzellik Allah'ım. İki adresim de güzel olsun. Ne olur kurban oldum Allah. İki adresim de güzel olsun. Ve hak etsem bile suçlarımdan dolayı yanmayı hak etsem bile acı bana, ne olur azabından da ateşinden de koru. Azaben nar. Nar ateş demek. Ateşten de koru Allah'ım demiş. Allah-u Teala sizleri o ateş aşamalarında rahmetine gösterir.
2: Yükselen yeni sesi Mekke efendim.

unutma bizi. Al rahmetini. Sen ol dersen olur. Koy cennetine. Arşına açılan eller hürmetine. Bize acı ne olur. Yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi.

Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun, acele kıldırsın. Çünkü cemaat arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığındaysa dilediği kadar uzatsın. Başka bir rivayette iş güç sahibi olanı vardır.

Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.